0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Kral Pop Radyo'yu uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. 10 Ağustos 2026, Pazartesi bugün. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, teknolojiden, kültür sanat etkinliklerinden, bu hafta değerlendirebileceğiniz etkinlik önerilerinden, yeni destinasyonlardan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve pazartesi sabahınıza. Kral Pop etkinlik otobüsü bu sabah Antalya'da, Alanya'da olacak. İlerleyen dakikalarda otobüsün lokasyonunu duyuracağım ve otobüse gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisine de sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerimizden birini takdim edeceğiz. Aklınızda olsun, bu sabah da hareketli ve heyecanlı bir sabah. Şifremizi söyleyeyim yayının başında, Alanya'daki dinleyicilerimiz için Damlataş Mağarası bugünkü şifremiz. Hadi başlayalım pazartesi gününe.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. Kral.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Dün İstanbul'da bulutlu, rüzgarlı, kimi yerlerde yer yer yağışlı bir hava vardı. Akom bu hafta içinde güzel haberler verdi. İstanbul'da evet sıcaklıklar cuma gününe kadar 30-33 derece bandında devam edecek, seyredecek ama cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altına gerilemesi bekleniyor. Uzmanlar Eylül ve Ekim aylarında sıcaklıkların süreceğini, Eylül ayı sonunda yağışlar görüleceğinin de altını çiziyor ve şu anda nem yüksek, orman yangını riski azaldı deniyor. Yine de dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var ama nemin yüksek olmasından da hiç hoşlanmıyoruz, onu da ayrıca belirteyim. Kral Pop burası.

Klasiko İstanbul'da mı oynanacak tartışmaları sürerken Real Madrid'de Arda Güler performansıyla Budapeşte de bir kez daha beğeni topladı. Sosyal medya bunu konuşuyor. Mutlaka görmüşsünüzdür. Karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı milli futbolcu ve İspanyol basını Real Madrid Arda'dan vazgeçemez yorumları yapıyor. Bu arada Arda Güler'le ilgili bir iddia daha var yine son günlerde çok konuşuluyor. Fransız devi Paris Saint Germain'in Güler'i kadrosuna katmak için Real Madrid'e 115 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi. İddia ediliyor daha doğrusu. Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi var. Bakalım Arda için ilerleyen günlerde neler konuşuyor olacağız. Elif Buse Doğan'la devam edelim pazartesi sabahına. Yangın yeri şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Karnın zil çaldığında...
4: Yüksek proteinli bir şey ye, sardanen tonlu aç ye.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın.

Konserleri, kültür sanat etkinliklerine bir bakalım hızlıca. Dün akşam İstanbul Zara Larsson'u ağırladı. Kızımı götürmek için sözde gittiğim konser benim için yılın en eğlenceli konseri oldu. Gerçekten ilginç bir şekilde sahne şovları, şarkıları, stili, enerjisiyle müthişti bence Zara Larsson. Bu akşam da Harbiye Açık Hava, bu kez Özcan Deniz'i An Epic Symphony projesiyle ağırlıyor. Sanatçının şarkıları senfonik orkestra ve koro eşliğinde yeniden yorumlanacak. Ankara'da da Buray Orhan Açık Hava sahnesinde hayranlarıyla, müzikseverlerle bir araya geliyor bugün. İzmir'de Foça'da başlayan Üniversiteli Yaz Festivali 14 Ağustos'a kadar müzik ve sahil atmosferini bir araya getiriyor. Ve LP 12 Ağustos Çarşamba günü Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde olacak. 14 Ağustos'ta da Küçük Çiftlik Park'ta yine hayranlarıyla bir araya gelecek. Aklınızda olsun. Kral Pop burası.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme bugün genel kurulda ele alınacak. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağdurlara yapılan aylık ödeme artırılacak. Manisa'da dün orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin 8 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. British Columbia eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 130 kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi. YKS'de tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. LGS'de ikinci nakil süreci bugün başlıyor. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Antalya'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 31, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir güneşli 37, Bursa yer yer sağanak yağışlı 33, Antalya güneşli 36 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ta Hrade Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. 37 yaşındaki İsmail Köybaşı futbol hayatını noktaladı. Tecrübeli futbolcunun jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. MotoGP Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. 15. sırada finiş gören Toprak Razgatlıoğlu Silverstone pistinden 1 puanla ayrıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağıl nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle hem otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Gelelim Kral Pop Etkinlik Otobüsü'ne. Otobüsümüz bugün Antalya'da, Alanya'da biliyorsunuz. Şifreyi yayının başında duyurmuştum. Bu sabahki şifremiz Damla Taş Mağarası ve az sonra otobüsün lokasyonu duyuracağım. Otobüse ilk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisi de her sabah olduğu gibi sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Şimdi Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Alanya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde. Tekrar ediyorum, Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Alanya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde. Şifremiz Damla Taş Mağarası. İlk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyoruz. Herkese bol şans.

16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Karnın zil çaldığında...
3: Yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
2: İkonik ve cesur tasarımıyla yeni Nissan Juke Rent Go'da. Üstelik Ağustos sonuna kadar yapacağınız ön ödemeli kiralamalarda günlük 2999 liradan başlayan fiyatlarla. Hemen rentgo.com'a gelin, fırsatı kaçırmayın.
4: Kiralıyorum gidiyorum. Rent Go.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, getir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Ağustos 2026 Pazartesi bugün. Bugün YKS tercih süreci sona eriyor biliyorsunuz. YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı. Tercih işlemleri ÖSYM'nin aisosym.go.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor aslında hala. Zira bugün saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor çünkü. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tüm adaylara, tüm üniversite öğrencilerine şimdiden başarılar diliyorum. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun. Her zaman söylediğim gibi eğer kalbinizden geçen olmadıysa bu kez belki de sizin için hayırlısı o değildir. O yüzden en doğru dilek hakkınızda hayırlısının olması. Kral Pop burası.

Neler izliyorsunuz bu ara? Fenomen dizi House of the Dragon 3. sezon finaliyle erişime açıldığı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. House of the Dragon 75 saatlik süresiyle de serinin şu ana kadarki en uzun bölümüne imza atıyor. Merakları çoktan izledi bitirdi tabii. Bir başka yapım daha var. Bir dönem evli olan Hollywood efsaneleri Cindy Crawford ve Richard Gere'in çocuklarını bir araya getiren dizi The Shards yayında. Hikayenin merkezinde prestijli bir lisede okuyan bir grup genç ve okul çevresinde ortaya çıkan gizemli bir seri katil var ve dizi ergenlik, ayrıcalıklı bir çevrede büyümek, paranoya ve şiddeti merkezine alıyor. Sosyal medya diziyi çoktan konuşmaya başladı bile. Belki izleme listenizi almak istersiniz. Sibel Can ve APO işbirliğiyle devam ediyoruz. Pazartesi gününe kıyamam şimdi Kral Pop'ta.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi litre

0: elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Koçaklı Festival şimdi.

Diamond Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Mutluya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Bugünün kazananı Kral Pop Etkinlik Otobüsü bu sabah Antalya'da, Alanya'daydı biliyorsunuz. Saat başında otobüsün lokasyonu duyurdum ve yine otobüse ilk gelecek olan şanslı Kral Pop dinleyicisine sürpriz markalardan hediye çeklerinden birini takdim edeceğimizi söyledim. Bugünkü şifremiz Damla Taş Mağarası'ydı ve ilk gelen Kral Pop dinleyicimiz de Gülşen Coşkun oldu. Tebrik ediyoruz Gülşen Coşkun'u.
1: Merhaba, ismim Gülşen Coşkun, Antalya'da yaşıyorum. Esnafım, Kral Pop Radyo sürekli dinliyorum. Anonsu duyup Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yanına otobüse gelip hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkür ederim.
0: Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Sevgili Gülşen Coşkun, güle güle harcayın, güle güle kullanın hediye çekinizi. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben ama gitmeden bir hatırlatma. Özellikle Kral Pop Radyo'yu uydu anteniyle dinleyenler için bir hatırlatmam var. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Radyonuzu yüksek kalitede dinleyebilmek için otomatik tarama yapmanızı ve Kral Pop Radyo'yu yeniden bulmanızı rica edeceğim. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Gittim ben. Harika bir hafta olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar. Ayrıntı şöyle: şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak, bakıma muhtaç gazi ve mağdurlara yapılan aylık ödemede artırılacak. Çerçeve yasa teklifi komisyondan geçti. Gözler Genel Kurul'da en son haberin manşeti. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesini oluşturması planlanan kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. 360 milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenlemenin bugün Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor. Milliyet'in manşeti de "Eller huzura kalkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi gün." Türkiye'nin 42 yıldır en önemli sorununu oluşturan terörün sona ermesi için bugün mecliste tarihi nitelikte bir adım atılacak. Çerçeve yasa teklifinin rekor bir oyla meclisten geçmesi bekleniyor. Kazanan Türkiye olacak, Sabah gazetesinin manşeti. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin iç cepheyi güçlendirme çağrısıyla başlayan ve terörsüz Türkiye açıklamalarıyla şekillenen tarihi düzenleme için son aşamaya gelindi. Bugün mecliste görüşülecek teklifin rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor deniliyor burada da detaylarda. Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren görüşmeler sonucu kabul edilen çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda 400'ü aşkın oyla geçeceği öngörülüyor. Türkiye, teklifin yasalaşmasıyla birlikte 50 yılına mal olan ekonomik ve sosyal açıdan büyük bedeller ödeten terör belasından kurtulacak. Bu yasa çocuklarımızı çetelerden koruyacak. Hemen bu haberin yanındaki başlık, çocukların suç makinesi gibi kullanılmasını önleyecek kritik yasa mecliste kabul edildi. Yeni yasaya göre ağır müebbet gerektiren suç işleyen 15 ila 18 yaşındaki çocuklara 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilecek. Çocuklara silah ya da bıçak satana para cezası kesilecek. Artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk ibaresi kullanılacak. Hürriyet'in manşeti de "Gelin Ege'yi kurtaralım, komşuya işbirliği çağrısı." Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Yunanistan'a Ege ekosistemini birlikte koruma çağrısı yaptı. Bu haberin yanında dikkat çeken başlıksa mecliste tarihi oturum, terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayağı olan ve komisyondan geçen kanun teklifi bugün genel kurulda görüşülecek. Şimdi Sözcü'nün manşetine bakalım. Cesur olun, tuzağı bozun, unutmayın bir çift mavi göz üzerinizde. PKK'lılara af getirecek yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Çıktığı yolda halka umut olan yeni partiden teklife hayır demesi bekleniyor. Haberde alt başlık: bu teklif bir ihanet metnidir. İyi Parti 7563 şehidimiz adına şerh düştü. Müsavat Dervişoğlu Sözcü'ye konuştu. El kaldıranı millet ve tarih affetmez.
0: Basın Turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu haftalar. Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi. Güzel ve keyifli bir hafta sonu tatili geride kaldı. Yine haftanın başlangıcındayız. Ve ben Arzu Kaya karşınızdayım. Evet, geçtiğimiz hafta yayında değildim. Mini bir tatil yaptım, dinlendim, enerjimi topladım ve bomba gibi karşınızdayım. Çok keyifli bir 2 saat sizleri bekliyor Kral Pop Radyo'da. Sakın ayrılmayın. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Koçakla Fes-

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Karnın zil çaldığında...

0: Kızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Kral Pop Radyo'yu uydu anteniyle dinleyen dinleyicilerimize önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. Bunu yapmayı unutmayın sakın. 16 Ağustos'ta uydu frekansımız değişiyor. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Sefo ve Demet Akalın işbirliğiyle enerjimizi yükseltiyoruz. Yerinde

Benim gibi gökyüzü tutkunları burada mı? Peki gördüm sizi. O halde bu ay sonuna kadar neler olacak gökyüzünde bir bakalım. Ağustos ayı gökyüzü severler için oldukça dolu geçecek. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir ay süren Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos'ta zirve noktasına gelecek. Yani gökyüzüne baktığınızda saatte 60 ile 100 arası meteor görebilirsiniz. Ve yine 12 Ağustos'ta güneş tutulması var. Ancak güneş tutulmasını ülkemizden izleyemeyeceğiz. Fakat etkilerini yaşayacağız. Ayın sonuna doğru yani 28 Ağustos'ta kısmi ay tutulması gerçekleşecek. Anlayacağınız bu ay gökyüzü meraklıları için oldukça dolu geçecek. Bu arada 12 Ağustos Perseid meteor yağmurunda ben kesinlikle evde olmayacağım. Mutlaka karanlık, rahatça gökyüzünü izleyebileceğim bir yere gideceğim. Böyle kamplar da var bu arada. Katılabilirsiniz. Gerçekten kalabalıkla gökyüzünü izlemek çok keyifli oluyor. Evet, Pop'un kralındasınız. En sevdiğimiz şarkılarla devam ediyoruz. Emre Fel ve Funk Takıl İşbirliği.

0: biz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Setur Yaz Show.
9: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: daha çekici.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy
2: sigorta. Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Biz kadınlar yaz gelir gelmez ilk yaptığımız şey bileğimize halhal takmak. En sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Yazlık bir yere gittiğimde hani böyle çarşı olur ya, incik cincik satarlar. Oradan halhal almayı çok seviyorum. Yaptım da bu sene tabii. Halhalsız geçer mi yaz? Ama bununla ilgili çok güzel bir şey öğrendim. Meğer tarihin en eski çağlarından beri kadınların ayak bileklerini süsleyen halhal yalnızca bir takı değil, bir sembol, bir haberci ve bir koruyucu olup kadının varlığını temsil ediyormuş. Yani yaptığımız şey aslında çok güzel. Ayak bileğine halhal takan kadın nazardan, kötü enerjilerden korunuyormuş. Biz bunu sadece yaz geldiğinde denize tatile giderken kullanıyoruz. Ama aslında yaz kış kullanmamız gerekiyor. Çünkü bazı takılar süslemek için değil, korunmak içindir. Kış geldi mi halhallarımızı çıkartmıyoruz. Pekala, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Keyifli bir pazartesi günü en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Onlardan biri Mela Bedel, iki tas çorba. Göz

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağıl nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yeni saatteyiz. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bir saat daha devam edecek. Evet, bu saat içinde de çok seveceğiniz şarkılarım var. Kulak verin ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Dinleyicilerimizin günaydın mesajlarıyla devam etmek istiyorum. O şahane sesiniz, o şahane enerjiniz için teşekkürler.
1: Günaydın Kral Pop, Alaçatı'dan sevgilerle, Süleyman ve Selçuk'tan tüm Türkiye'ye.
2: Günaydınlar, günaydınlar Arzu Kaya ve tüm Türkiye'ye, Makedonya'dan sevgiler, selamlar.
3: Günaydın, kocaman günaydın Türkiye.
4: Yani ben...

0: 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından mesajlar almaya devam ediyoruz. Mesajlardan anlıyoruz ki Kral Pop Radyo'yu tüm dünya dinliyor. Kral Pop Radyo'yu tercih ettiğiniz için teşekkürler. Ve geçtiğimiz hafta tatilimi Kıbrıs'ta yaptım. Çok güzel, çok keyifli geçti. Kıbrıs'ı çok seviyorum. Kıbrıs'ın insanlarını çok seviyorum. Ne zaman bir taksiye binsem hep Kral Pop Radyo açıktı. Bu arada bana ulaşabilirsiniz sizler de. 0533-781-7474 WhatsApp attığımız. Evet, şu anda yavru vatan Kıbrıs'ta direksiyon başında olan tüm dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu şarkıyı size armağan ediyorum. Mebrur.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Karnın zil çaldığında...
4: Yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: daha çekici.
1: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Güzel bir başlangıç yaptık. Ne kadar da pazartesi gününe stresli başlasak da devamı gayet güzel hale geliyor. Çünkü Kral Pop Radyo'nun güzel şarkıları var. Dinlemeye devam edin. Gün boyunca yarışmalarla, sürprizlerimizle, kalbinizden geçen şarkılarla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yarına kadar görüşünceye dek mutluluk ve sağlık diliyorum her birinize. Hoşça kalın.

Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha iyi...

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar Borusan Next.

ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi Jol

0: hediyesi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Antalya'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Bahadır Şimşek, Kral Pop dinleyicisiyim. Aracımda Kral Pop'u dinleyerek, aldığım kod ile Kral Pop otobüsüne gelerek hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
2: Herkese merhabalar, ben Hesna Beyli. Aracımda Kral Pop dinliyordum. Kral Pop otobüsüne geldim. İlk gelen ben oldum ve hediyemi de aldım. Sıradaki şarkıyı anneme armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
2: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için...

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ta Hradec-Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. 37 yaşındaki İsmail Köybaşı futbol hayatını noktaladı. Tecrübeli futbolcunun jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. MotoGP Britanya Grand Prix'sini Raul Fernandez kazandı. 15. sırada finiş gören Toprak Razgatlıoğlu Silverstone pistinden 1 puanla ayrıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağıl nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. Bir

Böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuttürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK. Pilot Garaj Yapı
1: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

adına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait.

0: misiniz?
1: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun bir çay ikram edelim.
2: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Gözler mecliste terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme bugün genel kurulda ele alınıyor. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Hüdapar ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor.

0: ediyor. Şehit yakınları ve gazilere yeni hakları öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şehit ailelerinin aldığı aylık asgari ücretten az olmayacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağdurlara yapılan aylık ödeme de artırılacak. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Manisa'da dün orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin 8 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Kanada'da orman yangınları giderek büyüyor. British Columbia eyaletinde alevlerin yaklaşmasıyla 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 130 kilometre kareyi aşan ormanlık alan kül oldu. Bir kişi yaşamını yitirdi. YKS'de tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. LGS'de ikinci nakil süreci bugün başladı. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 31, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir güneşli 37, Bursa yer yer sağanak yağışlı 33, Antalya güneşli 36 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ta Hradec-Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. 37 yaşındaki İsmail Köybaşı futbol hayatını noktaladı. Tecrübeli futbolcunun jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Bu hafta doğum günü olanlar var mı? Belki yakınlarınızın vardır. Hediye alacak mısınız? İlla ki değil mi? Bir şeyler almak gerekiyor. Hediye alırken bazen şöyle düşünebiliyoruz. Biraz daha pahalı olsun, daha çok beğenilir gibi. Aslında PubMed'de bir araştırma var konuyla ilgili. Böyle olmadığından bahsedilmiş. Çoğu koşulda düşük fiyatlı ama kullanışlı hediyeler daha olumlu değerlendiriliyor denilmiş. Tanıdık geliyor değil mi? Bazen pahalı bir şey yıllarca dolabın içinde durur ama birinin sizi düşünüp aldığı küçük bir şey sürekli yanınızdadır. Ayırmazsınız. Yani hep de söylediğimiz bir şeydir. Hediyenin fiyatı etiketiyle değil, insanda bıraktığı değerle ölçülür diye. Hediyenin ölçüsü değil mi? Bunun için ne kadar para verdiğinden ziyade bunu görünce gerçekten onu düşündüğümü anlayabilir mi? Zor iş değil mi? Buna bile kafa yormak bir mesai gerektiriyor. Doğum günü deyip

0: dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. Kral Pop. Reklam. Doğada ne varsa
1: zevrana da. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz sigorta...

0: biz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Merhaba, 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
3: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
4: Rota oluşturuldu.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

Yeni hafta başlarken evinizin dağınıklığından ya da işinizin, ofisinizin ya da ofis masanızın dağınıklığından şikayetçiyseniz haklısınız. Biraz düzen gerekir. Bazen eve girersin, sandalyenin üzerinde kıyafetler, masada kağıtlar, bir köşede kaldırılmayı bekleyen kutular ya da gidersin işine, masana oturursun, darmadağın bir masa, hiçbir şey yapmadan bile yorulmuş hissedersin. Bu konuda yapılmış bir yaşam araştırması var. Gerçekten ortalık dağınık olduğu zaman acaba stresimiz artıyor mu diye bakıldı. Sadece stresimiz artsa daha iyi, ruh halimizin de daha olumsuz seyrettiği görüldü. Evet, stres göstergesi yukarı yönlü ve ruh hali olumsuz seyrediyor. Eğer dağınık ve tamamlanmamış işlerin masanızda ya da evinizde olduğunu düşünüyorsanız, yarım kalan işler gözümüzün önünde küçük bir beni de yap tabelası gibi duruyor adeta. O halde yeni haftada bu yarım kalan işler ve ertelenen işleri tamamlama zamanı. Belki de bu sayede kendinizi çok daha iyi, ruh halinizi çok daha stabil hale getirebilirsiniz. Denemekte fayda var.

Ağustos ayı kavurucu sıcaklığıyla kendini iyi hissettiriyor değil mi? Evet, bu hafta da farklı olmayacak sıcak havanın etkisi. Peki gün ışığından kaçınıyor musunuz sıcak olduğu için? Kaçınmayın, çünkü gün ışığını ne kadar görüyoruz ki zaten. Sabah evden çıkıyoruz, çoğunluk arabaya biniyor, otoparka gidiyor, ofis, mağaza, alışveriş merkezi, akşam, ev. Bazen hava çok güzel olduğu halde gün ışığını doğru düzgün görmeden bir bakmışsınız ki gün tamamlanmış. Hele ki ofis çalışanları, onlar için daha da zor. Hatırlıyorum da yıllar önce çalıştığım bir kurumda sabahın erken saatinde stüdyoya girip akşam çıktığımı hatırlarım. Yani güneş ışığını neredeyse hiç görmediğim zamanlar oluyordu. Ve bunun üzerimde bıraktığı etki korkunç bir tükenmişlik. Daha çok çalışmanın daha verimli hale getireceğini düşünürüz ya, öyle olmuyor işte. Bununla ilgili geniş çalışmalar da var. Gündüz dışarıda geçirilen süreyle uyku ve ruh hali arasında da ilişki olduğu ortaya çıktı. Tabii bu gün ışığı her şeyi çözer anlamına gelmiyor ama insan bedeni hala milyonlarca yıllık şeyi bekliyor. Gündüz olduğunu ona söyleyen ışığı. Aksi halde sistem bozuluyor.

0: herkes.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Bu hafta özel toplantıları olanlar var mı? Belki de uzun zamandır görüşmediği arkadaşıyla buluşacak. Ne konuşacağız ki biz şimdi burada diye endişeniz varsa merak etmeyin. Çünkü sohbet düşündüğümüzden çok daha farklı yerlere gidebilir. Hava durumu mu konuşacaksın şimdi? Trafik mi? Mahalle mi? Ne konuşacağım ben onunla? Demeden önce gerçek sohbet başlayınca işin içine mimikler, kahkahalar, karşılıklı sorular, başka konular girer. Ve güzel sohbet için muhteşem bir konu gerekmez aslında. O sohbette enerjimiz değişir. İki kişi, iki insan gerçekten birbirini dinler. Dinleyebiliyorsa tabii. Hayatın en güzel sohbetlerinden biri ortaya çıkabilir. Ne konuşacağız ki biz deyip bir türlü bitmeyen sohbetler de buradan başlıyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağıl nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye turuna devam eden Kral Otobüsü şimdi dinleyicilerimize birbirinden değerli hediyeler kazandıracak. Bugün Antalya'dayız ve Antalya'dan bizleri takip eden dinleyicilerimize bir şifre vereceğim şimdi. Şifremiz Dim Çayı. Dim Çayı şifresiyle Kral Otobüsü'nün konumunu aktaracağım. Bu konuma yakın olan dinleyicilerimizi de bekleyeceğiz, buyur edeceğiz. Buyurun gelin, hediye çekinizi alın diyeceğiz. Birbirinden değerli markalardan 5000 lira ile 10.000 lira arasındaki hediye çekini kazanmak için Dim Çayı şifresiyle işte bu konuma gelmeniz yeterli. İlk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olacak. Kral Otobüsü şu anda Serik'te. Serik Adliyesi önünde bekliyoruz. Buyurun gelin.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalın.

0: Üreticisi Yiğit Akı ileriye götürür. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de. Reklam. Pop, pop,
3: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Tatilde olanlar var mı aramızda? Muhakkak tam da tatil dönemi Ağustos ayı. Böylesine sıcak dönemlerde ne yapılır? İşler de eğer yavaşsa tatile çıkılır diyenler güzel tercih. Peki tatile giderken kendi araçlarınızla gidiyorsanız eğer uykusuz direksiyon başına geçmiyorsunuz değil mi? Bazıları vardır, iddialıdır. Ben uykusuzken de kullanırım. Kullanamazsınız, zor o iş. Bakın bununla ilgili bir düşündürücü laboratuvar araştırması çıktı. 17-19 saat uyanık kalan kişilerin performans testleri yayınlandı ve sonuçlar düşündürücü. Araştırmada uyku yoksunluğunun reaksiyon süresini, dikkati ve sürüş performansını bozduğunu gösteriyor. Çok uykusuzsak beynimizin tepki verme kapasitesi etkileniyor. Uzun yolda eğer uykunuz gelirse şunu küçümsemeyin. Biraz uykum var ama devam edebilirim demeyin. Çünkü bazen gideceğiniz yere birkaç dakika geç varmak, birkaç saat geç varmak hiç varmamaktan daha önemli. Sonuçta tatile gidenler ya da iş için bir yerlere gidenler. Bir amaç uğruna yola çıkıyoruz. Uykuya direnmek o amacın önüne geçiyor. Aman dikkat!

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundan, Kral Pop'tan selamlar. Bizleri Türkiye'nin dört bir köşesinden dinleyenlere, özellikle de uydu üzerinden dinleyenlere bir hatırlatmam var. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Bunun için otomatik tarama yapmanız gerekiyor. Kral Pop Radyo'yu yeniden bulup daha yüksek kalitede dinleyebilmeniz için. Bunu hatırlatmış olayım ve Kral Otobüsü'ne bağlanalım. Kral Otobüsü Antalya'da. Geçtiğimiz dakikalarda bir şifre paylaştım dinleyicilerimizle. Ardından Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaştım. Antalya'daki dinleyicilerimiz, konuma yakın olanları davet ettik. İlk gelen dinleyicimiz birbirinden değerli markalardan 5000 lira ile 10000 lira arasında değişen hediye çeklerinden birini kazansın demiştik. İşte şimdi ilk gelen talihli dinleyicimize bırakalım sözü.
1: Merhaba, ben Hakan Küçük. Serik'te yaşıyorum. Yıllardır Kral Pop dinliyorum. Otobüsün Serik'te olduğunu duydum. Adliye önünde otobüse geldim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı bütün Seriklilere ve sevdiklerime armağan ediyorum.
0: Ne mutlu size. Güle güle kullanın hediye çekinizi. Kral Otobüsü Türkiye turuna devam edecek. Belki gün içinde, belki yarın sizin karşınıza, sizin mahallenizde çıkacak. Takipte kalın. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'ya gidiyor. Sarı lacivertler yarın saat 21.30'da Sturm Graz'a konuk olacak. Turu geçen taraf playoff'ta Lyon, Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradec Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle hem otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin...

0: Serviis. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatil

0: Telekom.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çerçeve yasa teklifine Yeni Parti'den destek, İyi Parti'dense red geldi. Yeni Parti lideri Özel, "Barış hakkının önünde durmayacağız, ben ve arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz" diye konuştu. İyi Parti lideri Dervişoğlu'ysa, "Biz hayır diyeceğiz, tarihin doğru yerinde duracağız, milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız" ifadelerini kullandı. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Dışişleri Bakanı Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı, Amerika-İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumla Gazze Barış Planı'nın aralarında bulunduğu bölgesel konu başlıkları değerlendirildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, yeni bir saldırı emri vermek yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebileceğini belirtti. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Antalya'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni haftada yüksek sıcaklıklar ve nem etkisini göstermeye devam edecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya güneşli 36 derece.
0: Kral Pop Haber.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağıl nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece

0: finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakfı sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İki toplantı arasında...

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağıl nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
5: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
6: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: daha çekici.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: sitesinde ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar

0: Tatlıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Fiyatlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Merhaba, hızlı bir fon çektirmem lazım ama müsait misiniz?
3: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
4: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
11: Bebişim gibisin.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Pop, pop, kral pop.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'ya gidiyor. Sarı lacivertler yarın saat 21.30'da Sturm Graz'a konuk olacak. Turu geçen taraf playoff'ta Lyon, Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradec Kralove maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da Poyraz yine kuvvetli esiyor. Ege'de de kıyılarda kuvvetli rüzgar hakim. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık yer yer 43 ila 45 derecelerde hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek, tedbirli olunmalı. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

İyi akşamlar, iyi haftalar milletim. Bay J konuşuyor. Umarım güzel bir başlangıç yapmışsınızdır haftaya. Beni soracak olursanız işte Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Herkes beni dinliyor. Kanal reytinglerde uçmuş filan. Onun dışında dişçime, vergi dairesine, anneme, ablama, dayıma, bankaya borcum var. Ama şimdi komediyle bunların aramıza girmesine izin vermeyelim. Değil mi? Değil mi? İyi şeylere odaklanalım. Zaten ben bugüne kadar sızlana sızlana, konuşa konuşa, bikbiklene borcunu ödeyebilmiş birine denk gelmedim. Para beni seviyor, ben parayı seviyorum. Para bana kolaylıkla gelir. Sonra da hiç gitmez. Yapışır kalır. Para bana o kadar çok gelir ki bunun parası nasıl olsa bitmez diye herkes bedava mal vermeye başlar. Ya ne var? O klasik olumlamaları da birileri yazmış zamanında. Ben kendiminkileri yazınca niye tukaka oluyor, pardon? Pardon! Egalen. Geçen gün yayın yönetmenim aradı. Dedi ki, Bay J, ben Erkan Eroğlu. Biliyorum, numarandan gördüm zaten. Hangi yılda yaşıyorsun? Telefonumda gördüm, Erkan Eroğlu. Diyor ki, yayında konuşulacak hayat pahalılığı dışında başka şeyler de var, biliyorsun değil mi? Erkan dedim, farkındayım ve bu bir problemse, bu problemin karşısına dağ gibi dikilebilecek tek bir kişi var, patron. Ne yapması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Finans müdürüne talimat verecek filan falan. Şimdi tabii ne yani Bay J diyeceksin? Senin finansal sorunun biterse bir daha hayat pahalılığı konuşmayacak mısın? Ya şöyle millet, ben her zaman sizden biri oldum biliyorsunuz. Yani 15 sene önce küçük bir servetim vardı, iki kez arka arkaya boşanmadan önce. Bir gün size 3 hafta Monaco'ya gidiyorum, ne haliniz varsa görün dedim mi? Demedim. Benim fıtratımda halktan kopmak yok. Burada hassas konu rakam. 5 milyonum varsa hayat pahalılığı konuşmaya devam ederim. 10 milyonum varsa devam ederim. 50 milyonum varsa konuşmam. Hiç konuşmam. Yayın da biter. Ama emekliye ayrılırım. Anlamazsınız artık kibirli bir insan olduğumu. Şimdi tabii aranızdan bazıları, ya Bay J 50 milyonu bulunca bizi böyle hemen satacak mısın diye düşünüyorum. Arkadaşlar dürüst olalım. 50 milyon liradan bahsediyoruz. Yani can ciğer kuzu sarması olduğumuz canımdan kıymetli dinleyicilerimden değil. 50 milyon. 50 milyon. Hemen programı satmıyorum. Sadece sizden aldığım ilhamla lüks içinde yaşama hakkımı kullanmaya başlayacağım. Yaşım da geldi. Ayrıca fena mı olur? En azından aranızdan biri zengin oldu diye sevinirsiniz. Gerçi bizim millet sevinmez. Arkamdan konuşulur. Kesin kesin bu paranın kaynağı şüpheli. Radyo tıkırtısından bu kadar para gelmedi. Bay J vakıfmış. Yardım kurumuymuş bak. Karısının çanta merakı yüzünden kurmuş. Kafasını her yere vuran aşırı uzun boylu insanlara 5 kuruş gitmemiş yardım için. Hala dertleriyle boğuşuyorlar. Dandun. Neyse. Hayaller Monaco sahillerinde ıstakoz bacağı kemirmek. Ama gerçekler stüdyoda kulaklığın süngerinden gelen ter kokusu. Evet, zaten... Kulak teri kokar mı diye sormayın. Attım şu anda, tamam. Erkan da rating raporlarıyla dikirmiş, bana baskı kuruyor. Sanıyor ki ratingler uçunca benim cüzdan da uçuyor. Erkan, rating tablosundaki o yukarı doğru bakan oklar benim borç grafiğimle aynı, birebir. Bir daha kontrol et. Ya işte paranın kendisi gelmiyor, mizah bedava. Madem cebimizdeki delikten rüzgar esiyor, biz de rüzgarı arkamıza alıp yelkenleri müzikle dolduralım. Bak nasıl bağladım. Evet. Şimdi Kral Pop Radyo'da öyle bir şarkı dönüyor ki dinlerken kendinizi bir anlığına da olsa borçsuz, dertsiz ve o hayalini kurduğum 50 milyonun üstünde oturuyor gibi hissedeceksiniz. Şarkı biter bitmez de yine sefil hissedeceksiniz. 50 milyon, ta ki seni görene kadar olanlar oldu, ne istediğimi ve nasıl harcayacağımı unuttum. Tamam mı? Mutlu musun 50 milyon? Bir yere kaybolmayın lütfen Kral Pop Radyo.

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. Kral Pop.
1: Reklam. Koçaklı Festi.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Karnı

0: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
1: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
2: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğimizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir,
5: evde huzurla, yolda güvenle.

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: İTAK'ı ileriye götürür.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

Pop Radyo'da haftaya hızlı başladık. Enerjim son derece yüksek. Kilo verdikçe enerjim artıyor. Bununla ilgili bir teorim de var. Şimdi normalde diyetteyim ve çok az besin aldığım için enerjimin düşük olması gerekirdi ama spor yapmaktan o kadar nefret ediyorum ki spor yapmadan zayıflıyor olmanın verdiği mutlulukla psikolojikman çıldırıyorum. Görünüşe bakılırsa bu. Adım Bayce. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen her gün ciddi ağırlıklarla spor yapan Nuran abim var Bodrum'da. Nuran abiden dün bahsediyor. Dedi ki dün keşke verdiğin kiloların yerini Adele ile doldursan ama sevmiyorsun spor yapmayı. Şimdi Adele kelimesi pek kullanılma artık genç arkadaşlara tercüme edeyim. Nuran abi kas demeye çalışıyor. Hayır, hangi genç kız bugün bir erkek için, yani gerçekten alfa kuşağından, Z kuşağından bir kız bir erkek için çok Adeleli bir çocuk der ki daha çok kasları yıkılıyor kızım gibi bir şeydi ama aldın. Nuran abim ya. Tendon bile demiyor biliyor musunuz? Bağ muhterem diyor. Evet. Geçen sakatlanmış tendon mu abi dedim. Tendon diye bir şey yok. Müntedine dedi. Müntedine eski Osmanlı'da kasın kemiğe vurduğu asabi noktaya verilen müntedin derlerdi. Dedim ki abi Osmanlı'nın bundan haberi var mı? Dürüst ol. Ha? Hı? Ha? Nuran abi. Bilmiyorum ya benim cehaletim ya da Nuran abi mabadından sallama sanatımı mükemmelleştirmiş bir insan. Hayır 65 yaşında falan gören de sanır hayatının büyük bölümünü Yeniçeri olarak geçirmiş. Ne alaka ya? Niye bu kadar eski laflar? Her neyse Nuran abiye dedim ki abi sporu sevmiyorsun sporu sevmeyenler için denir ben nefret ediyorum. Kan davalım gibi düşün benim. Anladın? Yani bir gece sporu bir arka sokakta yalnızken kıstırırsam elimden bir kaza... Bayce, hoş mu bu? Gençleri spordan soğutacaksın. Sağlıklarından edeceksin. Yani ben 35 yıldır ibret olsun diye yayındayım. Burada ne için yayındayım? Karaciğerimde ağır yağlanma var. Siroz kapıda. Baksınlar işte spor yapan, yapmayan. Önce sonra durumlarına baksınlar, karar versinler. Üstelik bakın bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Ben sevmiyorum dediğim hiçbir şeyi dayatmam kimseye. Anladın? Siz de sevmeyin demedim bugüne. Mesela artık karıma katlanamıyorum dediğim zaman hemen telefonunuzdan, Instagram'ınızdan engelleyin anlamında söylemiyorum. Alın başımdan ne haliniz varsa görün gibi daha çok. Hemen linç mangasını da kurmayın. Vay efendim kutsal evlilik müessesesine nasıl böyle dersin? Eşine nasıl katlanmazsın diye. Klavye başında parmak kütürdetmeye başlamayın şimdi. Ya ironi yapıyorum ya. Katlanamıyorum derken mecazi yani kadın benden o kadar üstün bir varlık ki. Onun zarafetinin, zekasının ağırlığı altında eziliyorum. Katlanamıyorum bu ezikliğe. Ya bugün yayını dinlemiyor olduğunu bilsem neler anlatacağım, neler konuşacağım ama riske girmek istemiyorum. Bunun nafakası var, sefaleti var. Artık çok yaşlandım. Neyse. Milletim haftaya böyle başladık. Daha pazartesinin ilk saatlerinde insanın aklına gelen fikirlerle akşama kadar başına gelenler arasında bazen bir bağlantı olmuyor. Sabah makul bir insan olarak uyanıyorsun. Öğleden sonra bir bakıyorsun... İnternetten hayatınız boyunca ihtiyaç duymayacağınız bir şey araştırıyorsunuz. Akşam da ben buraya nasıl geldim diye ekrana bakıyorsun. Öyle. Bence internetin en büyük başarısı bilgiye ulaşmayı kolaylaştırması değil. İnsanı kendi hayatından koparıp başka insanların hayatına daha fazla dikkat etmesini sağlamak. İkna ediyor. Ya 5 dakika telefona bakıyorsun. 40 dakika sonra 10 dakikadır kendi düğününde bir köşede hesap makinesiyle bir şeyler hesaplamaya çalışan bir gelin izlediğini fark ediyorsun. Bu ne kadar saçma. Neyse bunu da bilmiş olduk. Ben de son düğünüme sadece 26 kişi çağırabilmiş olmasaydım ben de bir şeyler hesap ederdim tabii ki ama işte 3. evlilikte düğün yemeğine kalan para krediyle 26 kişilik oluyor. Şimdi hayatımıza hiçbir katkısı olmayacak bir başka bilgi arayacağım. Ayrılmayın. Bay J yayında burası Kral Pop Radyo.

Kral Pop Radyo'da neşe, eğlence, güzel müzik garantili. Sunucumuz Bay J'nin akıl sağlığı konusundaysa radyomuzu kimsenin baskısı ve emri üzerine açmadığınızı öngörüyorum. Herkes kendi sorumluluğunda dinleyecek ve bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Ailemdeki en normal kişi benim. Dur daha da komiği geliyor. Onlar da kendileri için aynısını söylüyorlar. Ya ben sınamıyorum ya. Karım diyor ki benden normali yok. Neyim var ki anormal diyor. Allah'ım delisi ya. Yok valla gerçekten tımarhanelik olmak üzereyim. Sınandıkça sınanıyorum ya. Üniversite bittiğinde artık sınav yok sevinciyle havalara uçmuştum biliyor musunuz? Havalara uçmuştum. Kalkülüs sınavına girmeyi aşeriyorum bugünlerde ben. Limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları yollayın gelsin. Evli hayattan ve hayat pahalılığından ne kadar daha zor olabilir? Söylesenize ha. Ah gençler ah bilmiyorsunuz. Okulun kıymetini bilmiyorsunuz. Bizim ev bence tekti ben küçükken. Babam Beşiktaşlı, ben Fenerli, ablam Trabzonlu, annem Adana Demirsporlu. Bu ne Allah aşkına? Aile birliği denen bir şey vardı eskiden. Annen Adanalı mı Bayce? Yok ya ne alakası var? Tekirdağlı annem. Adanalı sevgilisi mi olmuş babamdan önce? Ne bileyim sormuyorum bile. Belki de ailesi çocuğa vermemiştir annemi. Onun da elinde kalan son şey taraftarlık durumudur. Bence bu konuları kurcalamak için artık çok geç. Hayır babam da 94 yaşına kadar yaşadı. Arada ikinci bir bahar yaşama şansı olmadı kadınlar. Değil mi? Şu anda babuş ne haber diye diyemiyorum kimseye bu yüzden. Ama bizim ailede asıl problem futbol takımlarının farklı olması da değildi. Bizim de herkesin hayata bakışı farklıydı. Annem bir şey anlatıyor. Babam başka bir şey düşünüyor. Başka bir şey anlıyor. Ablam üçüncü bir konuya cevap veriyor. Ben de çocuk halimle duruyorum ki bunlar hepsi aynı evde nasıl yaşıyor ya? Nasıl yaşıyorlar? Sonra yıllar geçti. Büyüdüm kendi evimi kurdum. Cevap çok basitmiş. Birinci, ikinci ve üçüncü eşimin de yardımlarıyla şuna ayıktım. İnsanlar birbirlerini anlamadan da gayet uzun süre birlikte yaşayabiliyorlarmış. Hatta bazen anlamamak ilişkinin devamlılığı için gerekli oluyor. Yani karşınızdakinin ne dediğini tam olarak anlamazsanız tartışmanın uzaması engelleniyor. Ya ben bunu yıllar içinde öğrendim. Artık biri bana uzun uzun bir şey anlatmaya başladığında dikkat kesilmiyorum. Yüzüne bakıyorum, ses tonuna bakıyorum. Sonra bu konuşmanın sonunda benden bir şey isteyecek mi acaba diye hesap etmek. Artık kül yutmuyorum millet. Hayat tecrübesi bunun adı kral. Evet. Kardeş. İnsan artık olayları çözmüyor. Olayın kendisine ne kadar patlayacağını tahmin etmeye çalışıyor. Her şey bir hesap kitap oldu. Bir de ben sırf metaforla, simile kullanımla konuşuyorum. Karım tüm söylediklerimi anlasaydı çoktan boşanmıştı. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklam. Koçakla Festival.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Karnın zil çaldığında...
2: Yüksek proteinli bir şey ye, serdener tonlu aç ye.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
6: Klima deyince vatan.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

0: bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

Selam milletim, Bay J yayında. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik kanalı Kral Pop Radyo. Kanalı de, ne kanalı, radyo kanalı, radyo istasyonu demedim. Ne kanalı olduğunu gereksiz de, çünkü Kral Pop'un sonunda zaten radyo kelimesi var. O zaman ne diyoruz? Sorun sizde değil, bende millet. Evet. Devam edelim. Olsun bu arada valla. Mesele yapmam. Sorun bende olsun ya. Tembelim mesela. Bu bir sorun mu? Aranızdan evet büyük bir sorun diyenler aradı. Tamam da size ne ki yani? Dünyanın en tembel olmayan insanı olsam size mi hizmet edeceğim? Artabiliyor muyum? Bu program ekmek parası. Zaten seve seve yapıyorum. Geçen gün son raddesini yaşadım tembelliğimin. Ve kendimle gurur duyuyorum. Çünkü çok abartılı bir şey. Evet, evet. Yani tembelliğimi paramla besleyebilecek durumda bir finansım olduğu için. Bak, bir film izlemek istedim. Ve dijital kanaldan satın aldım. Buraya kadar problem yok. Kanapeden kalkıp büfenin çekmecesindeki DVD'yi DVD oynatıcıya takmamak için. Aslında hani belki gidip alırdım çekmeceden DVD'yi ama alete takması gözümde büyüdü herhalde. Bilmiyorum. Satın aldım abi, satın aldım. Kanapede oturup. Benim ablam Oğlak Burcu, parayla çok sıkı bir bağ var. Bırakamıyor. Bir gün markette kasiyere para öderken baktım uzatıyor parayı ama ezmiş parmaklarıyla parayı. Alamıyor eleman. Çekiyor, alamıyor. Bırak abla dedim, yırtılacak, böyle olmaz. Ya beyaz peynir ya para, seç bir tanesini artık. Neyse, bu yaptığım tembelliği anlattım. Çok yanlış yapmışsın. 150 lira nedir ya dedi İnek Şaban filmine. Ya 150 lira ne abla dedim ya. Dışarı çıksan bir şey alamıyorsun. Tost 300 lira bu durumda. Oğlum dedi 150 lira, 150 lira birikir daha olur. Vallahi abla dedim, bilsem ki benim giderlerimi karşılayacak kadar 150 liralar var hayatımda. Üst üste birikmesini beklerim ama... Sırf dişçiye borcum 250 bin lira. Artı inan ki bu müsrifliklerimi başka tasarruflarla telafi etmeye çalışıyorum. Mesela aynı filmi izlerken yemek yapmaya üşendiğim için kalkamadım şeye, mutfağa gitmek için. Tuvalet diyecektim ha. Ne yiyorsam. Mutfağa gitmeye üşendiğim için oturduğum yerde izlerken kalkmadım. Sehpada kedilerin ödül mamasından vardı. Az ondan yedim. Sonra düşündüm de aslında kedilerin ödül maması da pahalıdır. Buzdolabındaki pilavdan daha pahalıdır. Yani, tamam, benim... yani ben tasarruf yapacağım diye evdeki kedilerin bütçesine çöküyorum. Kedim Gugu yarın banka hesabını kontrol etse, bu ay mama masrafım niye biraz yükseldi? Yani birileri bizim azığımızdan mı yiyor diye. Ben de karşısında geçip diyeceğim ki kızım enflasyon. Ödül maması dedikleri şey de öyle gurme diye bildiğin 3 tane minik kahverengi taş veriyorlar bir torbanın içinde. Hayvan da görünce dünyadaki bütün problemleri bitmiş gibi seviniyor. Ben 2 tane yedim, hayatım değişmedi. 3. yiyerken kendime döndüm, dedim ki Bayce sen ne yapıyorsun? İyice manyaklaştım Bayce. Bir doktora görünmenin zamanı geldi artık diye. Değil mi dedim ama cevap veremedim, ağzım doluydu. Ağzım doluydu. Kediler daha çok ütüyor da. Neyse, en azından mutfağa gitmedim. Bulaşık çıkmadı. Yemek siparişi vermedim. Ekonomik olarak bakınca mükemmelim. Ahlaki olarak bakınca kedilerle aynı seviyedeyim şu anda. Ayrılmayın. Yayın devam edecek. Burası Kral Pop Radyo.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 10 Ağustos Pazartesi haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından düzenleme bugün de genel kurulda ele alınıyor. Süreci yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. Mecliste süren oturumda siyasi parti temsilcileri sırayla kürsüye çıkıyor ve çerçeve yasaya ilişkin desteklerini açıklıyorlar. ntv.com.tr'de bakalım. Gruplar adına yapılan konuşmada AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler kürsüye çıktı. Sürecin hedeflerini anlatan Güler, bir daha bu topraklarda şiddetin yaşanmamasını istiyoruz, bu kardeşlik projesini hep birlikte başaracağız diye konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da terörsüz Türkiye vizyonu salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlenmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsayan bir devlet politikasıdır ifadelerini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, çatışma ve şiddet sarmalından çıkma fırsatı önümüzde duruyor, bugün atılan bir temeldir diye konuştu. CHP grubu adına konuşan Kars Milletvekili Alp de, barış onurlu bir barıştır, herkes müsteri olsun, kazanan Türkiye olacaktır. CHP olarak teklife evet oyu vereceğiz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de teklife parti yöneticileri olarak evet oyu kullanacaklarını açıkladı. Ancak bu konuda bir grup kararı almadıklarını, milletvekillerinin illerine göre karar vereceğini bildirdi. İYİ Parti'dense yasa teklifine red geldi. Genel Başkan Dervişoğlu, biz hayır diyeceğiz, tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız ifadelerini kullandı. TRTHaber.com'la devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'i resmi törenle karşıladı. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların herkesin menfaatine olduğunu vurguladı. Sırada hürriyet.com.tr var. Amerikan Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, yeni bir saldırı emri vermek yerine İran'a yönelik ekonomik baskının artmasına izin vermeyi tercih edebileceğini belirtti. Habertürk.com'a geçelim. YKS'de tercih süreci bu gece sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan LGS'de ise ikinci nakil süreci bugün başladı. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek.
0: Gündem. Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini almak için Avusturya'ya gidiyor. Sarı lacivertler yarın saat 21.30'da Sturm Graz'a konuk olacak. Turu geçen taraf playoff'ta Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ta Hradec Kralov ve maçı hazırlıkları başladı. Karşılaşmada görev alacak hakem de belli oldu. Beşiktaş'ın Perşembe günü Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibiyle oynayacağı maçı İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alexey Batrakov'la ilgili Rusya'dan resmi açıklama geldi. Lokomotiv Moskova 21 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

İyi akşamlar millet. Mikrofon başında ben. Tam çok fazla yıldır ne yapıyorum biliyor musunuz? Yani arabamı sattım. O iki kişilik hani çamaşır makinesi motoruyla çalışan minik elektrikli kutular var ya, onlardan bir tane aldım. Evet. Geçen gün fark ettim. Benzin fiyatlarının kaç olduğunu bile bilmiyorum. Panolara en son baktığımda döviz kuru gibi bir şeydi. Bence ülkedeki krizi çözmek çok basit. Hepimiz bu puset kılıklı elektrikli arabalara geçelim. Yani elektriği bitince eve kadar itebiliyorsunuz. Ha? Böyle avantajlı bir vasıta. Mantık basit. Sıfır yakıt, sıfır vergi. Şimdi bakacaklar ki akaryakıttan para gelmiyor. Mecburen alternatif bir şeyler düşünecekler. Yeni bir icat filan. Değil mi? Ama yok. Siz gidip o devasa apartman dairesi kadar cipinizle sırf pazar günü sahil havası almak için trafiğe çıkıp güneye giderseniz 3000 motorlu araçla bu sistem değişmez. Bu minik arabaların köprü geçişi de bedava gibi bir şey. Eğer hepimiz bunlara geçersek köprüler kapanır. Kiraya vermek zor. İstanbul trafiği nefes alır. Büyükşehir trafikleri mesela. Petrol zenginlerinin havası söner. Değil mi? Yeni kurgu. Vergi dairesi ve müşteri hizmetleri. Ve yayında artık geçtiğim bölümleri size anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Geçenlerde bir dinleyicim mesaj atmış. Abi sen bu kadar vık vık konuşuyorsun da vergi ödüyor musun kral demiş. Ben de merak ettim geçen.

Geçen gün bizim yapay zekaya sordum. Vergi dairesi nerede, nasıl oluyor bu işler falan diye. Nasıl? Yapay zeka da sistem hatası. Bu bilgi sizin profilinizle uyuşmuyor dedim ve... Bir keresinde radyoda yine böyle sistemle dalga geçiyorum. Stüdyonun kapısına iki tane resmi kıyafetli adam geldi. Dedim hoş geldiniz beyler, buyurun çayımızı için, ama ben sadece radyoda karakter canlandırıyorum. Gerçek hayatta öyle biri değilim. Değilim dedim. Adamlar ikna oldu. Kusura bakmayın deyip gittiler. Gittiklerinden beri maliyeyle bağımı daha sıkı tutmaya çalışıyorum. Çünkü... Ay ay ay. Bir toplum olarak niye bu kadar büyük arabalara biniyoruz biliyor musunuz? Çünkü sığmıyoruz. Dev gibi olduk ya. Gerçekten. Fast food mudur neydi? Özellikle yeni nesil çocuklara bakın. Yani çocuk değil, sanki her biri küçük birer holding CEO'su gibi takılıyorlar ortalıkta ya. 6-7 yaşındaki çocuğun önüne sushi tabağı koyuyorlar mesela. Ya da ne bileyim, benim çocuğum vegan burger seviyor. Ben mantıken o çocuğun yiyeceği şey yarım porsiyon makarna. Üzerine de belki bir top vanilyalı dondurma. Ama yok. Hadi maksimum bu. Yok, sabah kruvasan, akşam gurme burger, gece waffle. Üstelik çocukları o kadar hareketsizliğe de alıştırdı ki artık sokakta kendi bacaklarıyla yürüyen çocuk görmek scooter. Minik scooterlar. Hepsini elektrikli scooterlara, akıllı kaykayların üzerinde... Çocuklar trafikteki kuryeler gibi geziyorlar ortalıkta. Yakında tembelliği öyle bir noktaya getireceğiz ki... Çocukların odasına doğrudan kargo bandı döşeyeceğiz biliyor musun? Yattıkları yerden hem mutfağa taşıyacak kargo bandı... Hem de ne bileyim hamburgerde ağızlarına o kargo bandıyla gelecek. Eskiden bu anne babalar çocukları bozuyor diye düşünüyordum. Ama baba olunca anladım ki suç ailelerde, suç... O çocuğun elindeki tablete saniyede 15 tane yemek siparişi reklamı düşüren acımasız algoritmalarda arkadaşlar. Bunu bilin de.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek

0: sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop,
1: lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.

0: indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

Şimdi bir bakalım. Selam millet, hoş geldiniz. Ben Bay J, yayında her zaman elimden gelenin en basitini, en ortalamasını yapmaya çalışıyorum. Çünkü şu anki dünyada mükemmele kimsenin ihtiyacı yok. Kimse kusursuz bir şey izlemek veya dinlemek istemiyor. Çünkü sıf hasetlik, sıf kıskançlık başlıyor. Şimdi içinizden şey diyor olabilirsiniz. Hocam, kusursuz olanın nesi kötü diyenler olacak. Kusursuz olanda ne var biliyor musunuz? Sanat tarihi var, kuantum fiziği şakaları var, felsefe var. Şimdi ben size burada felsefi mizah yapsam ne olacak? Yani çok mu eğleneceğiz? Ha? Zaten günümüzün modern sanatı da tam olarak bu. Ortada hiçbir şey yok ama varmış gibi davranınca adı enstalasyon diye bir şey oluyor. Biliyor musunuz bunu? Hiçbir işe yaramayan bomboş bir şeyi internete yüklüyorsun, milyonlar izliyor. İğrenç mi? Evet, ama kimse bu ne saçmalık demiyor. Herkes benim abi burada derin bir mesaj var diye video gönderiyor. İşte ben size şu an geleceğin, yani 2040 yılının dünyasını anlatıyorum. Eğer 2040'ın şovunu dinliyorsak o zaman geldiğinde ne dinleyeceğiz diye soracak olursanız bu da haklı bir soru, bu da haklı bir soru. Eğer o gün hala buralardaysam, emekli olmadıysam size 2070'in dünyasını anlatacağım. Abi eğer buralarda değilsem yapay zekanın yazdığı o soğuk ruhsuz şakalara kalırsınız. Attan inip eşeğe binersiniz. Yapay zekaya bunu söyleyen olursa küserim. Dünyayı ele geçirdiğinde bana kötü davranmasını istemiyorum. Geçen hafta bizim ekipten çok yakın bir arkadaşımın 3. düğününe gittim. Adam evleniyor, boşanıyor, evleniyor, boşanıyor. Aradan 6 ay geçiyor, bir daha evleniyor. Ben bu seri evlilik sistemini çok mantıklı bulmaya başladım. Kimse kimseye ömür boyu mahkum kalmıyor. Sistem sürekli kendini güncelliyor. Peki bu sefer değişen bir şey olacak mı? Zannetmiyorum. Yani bir ay sonra yine evde o sessiz savaş başlayacak. Çünkü aynı evde iki insan uzun süre kalınca aradaki o gizemli bir büyü var ya, o hani çıkmaya başladığında yerini hırkalara ve pofuduk terliklere bırakıyor ya. İlişki işte bundan daha net nasıl. Zaten bizim neden bu kadar çok arkadaşımız var hiç düşündünüz mü? Çünkü birinden sıkıldığın an telefon rehberinde diğerini seçip onunla kahve içmeye gidebiliyorsun. Evlilikte öyle bir lüks var mı? Yok. Açık ilişki dışında. Sıkılsan da bunalsan da sabahın köründe o mutfaktaki kahve makinesini çıkardı. Sinir bozucu ses eşliğinde. Birbirinizin yüzüne bakmak zorundasınız. İyi günde, kötü günde, pazar kahvaltısında her an yan yana, yan yana, yan yana, yan yana. Ben evde birbirine kumanda fırlatan, mutfak tezgahındaki tepsiyi kalkan gibi kullanan çiftler gördüm. Bunun nesi romantik? Bana hep sen neden yalnız kalamıyorsun, bekarlık daha iyi değil mi diye soruyorlar. Arkadaşlar kolay mı zannediyorsunuz ya? Her gün sosyal medyadan gelen o yüzlerce flörtöz mesajı görmezden gelip akşam evde tek başıma bitki çayı içip belgeseli izlemeye çalışmak büyük bir irade istiyor. İnsan bir süre sonra yalnız kalamadığını fark ediyor. Bence yalnız kalabilmek değil, yalnız kalmayı becerememek problem. Madem tek başıma duramıyorum, o da o zaman evde sevdiğim, güvendiğim bir insan olsun. Üstüne bir de devletten resmi onay alıp işi resmiyete dökelim de, diyorum. Bu arada yaş da yavaş yavaş ilerliyor. Yani yaşlı sayılmam ama takvim yaprakları hızla değişiyor. Yani zaman daha hızlı akıyor biliyorsunuz. Yaşınızın ilerlediğini öyle aynaya bakarak anlayamazsınız. Zaman bunu size dijital dünyada çok fena, çok pis hatırlatıyor. Mesela geçen bir web sitesine üye olacağım. Doğum yılı kutucuğuna tıkladım. Eskiden bir kaydırmayla kendi yılımı bulabiliyordum. Bu sefer ekranı kaydır. Aşağı kaydırdıkça tarih öncesi 1900'lere gittim ya. O an anladım ki sistem bize nazikçe sen artık bu sitelerin hedef kitlesi değilsin dayı diyor. Anladın? Eyvallah.

akşamlar. Harika bir yaz diliyorum herkese. Orta yerinde gibiyiz. Canlı yayında yine sadece kendim olarak karşınızdayım. Yanıma ekstra hiçbir şey eklemedim. Çünkü zaten zirvedeyiz. Daha ne ekleyelim? Bu durum bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Sosyal medyada hala hazırda 50 milyon takipçisi olup etkileşim artsın diye bir de TikTok'ta dans eden falan bir tip. Gerek yok, gerek yok. Tadında bırakalım. Bu arada yaz gelince herkes harıl harıl o plaj vücudunu yakalamaya çalışıyor. Bana abi sen spora gidiyor musun diye mesaj geliyor. Ben aslında kapısında vale olan lüks spor salon kulüplerinden bir tanesi üyeyim ama üye olmakla kaldım. Ve gitmiyorum, öyledir yani. Çünkü içerideki her şey benim kaldırabileceğimden daha ağır. Bir de o salonların içi tamamen sosyal medya influencerlarıyla dolu. Yani sürekli fotoğraf falan çekmek. Kendilerini o kadar ciddiye alıyorlar ki. Salona göktaşı çarpsa tek dertleri aman halka ışığım kırılmasın. Story yarıda kalacak falan. Bir tane de ilk gittiğimde kişisel antrenör verdiler bana. Çocuk benden yaşça çok küçük. Sanki biraz çalışsam onun gibi kaslı olacağım korkusu var içimde. Bu yüzden koşu bandına bile yaklaşmıyorum biliyorsunuz. Bir de bu salonlarda herkes o kadar dar, o kadar neon renkli tasarım kıyafetlerle spor yapıyor ki ben de yani evli barklı üçüncü evliliğinde çocuğu üniversite bitirmiş bir insanım. Gözümü nereye çevireceğimi şaşırıyorum. Ha ben onları giymiyorum diyeceğim zannettiniz değil mi? Hayır hayır giyiyorum giyiyorum. Koşu bandının küçük ekranındaki kalori sayacına hipnotize olmuş gibi bakmak zorunda hissediyorum. Psikolojik olarak çok zor bir sınav. Peki, sporu bir kenara bırakalım. Nasıl trafik? Sakin sakin ilerleyebiliyor musun? Yazın yollar çok kalabalık ve sıcak. Biliyorum ben genelde şehirler arası yollarda toplu taşıma veya uçak tercih ediyorum. De benim uçuş korkum olduğu için bu durum sizi çok eğlendiriyor biliyorum. Sizin bu başkasının korkusundan beslenen arızalı halinizi de seviyorum. Estağfurullah, sözün meclisten dışarı da yapan vardır yani. Ne gülüyorsunuz? Korkuyorum diyorum. Geçtiğimiz haftalarda bu düşük bütçeli yani her şeyden ekstra para alan hava yollarından biriyle kısa bir mesafeye uçuyorum. Zaten bir tane kaldı bunları yapmayan. Evet geri kalan hepsi. Yanınıza bir leblebi daha mı alacaksınız? 300 euro. Ya bazı uçaklar gerçekten ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani A300'ü mi o kadar dar ve küçük hissettiriyor ki. Yani belediye otobüsüne kanat takmış gibi anladın mı? Felaket bir şey. Koltuklar birbirine sıfır, dizler göğsüme değiyor. Büyük uçaklar insanı biraz daha güvende hissediyor. Bu mini minicik geldi bana. İçimdeki o klostrofobi, panik duygusu böyle zamanlarda tavan yapıyor. Biraz sakinleşmek, kafamı dağıtmak için yanımdaki koltukta oturan resmi kıyafetli adamla konuşmaya dedim. Merhaba siz ne işle uğraşıyorsunuz? Uçuş güvenliği nasıl sizce diye sordu. Adam dedi ki kardeşim ben bu uçağın kaptan pilotuyum. Yerime geçmeden önce bir kahve içmeye çalışıyorum. Rahat bırakır mısın lütfen beni ya? Ben temelde iyimser, pozitif bir insanım. Beni bilirsiniz ama uçaklardaki güvenlik kuralları bana biraz absürt geliyor. Gerçekçi gelmiyor. Gerçekten o ufacık emniyet kemerinin binlerce metre yukarıdan düşen devasa bir metal yanının bir demir sosisin içinde herhangi birimizi kurtarabileceğine inanan var mı? Uçak irtifa kaybediyor. Lütfen kemerlerinizi sıkıca ya bırakın bu bürokratik prosedürleri. Uçak düşüyorsa o panikle ben kemer bağlayamam. Çığlık atabilirim sadece. Hayattaki en sevdiğim şeyi yapıp arkama yaslanırım. Merhaba, buraya sık sık gelir misiniz diye birilerine yürürüm. Nasıl olsa son saniyeler. Fani dünyada her şey biterken bari ağzımızın tadı yerinde olsun. Haksız mıyım millet? Kral Pop Radyo burası.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Merhaba, 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
2: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
3: Rota oluşturuldu.
4: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için

0: sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

millet, son anonsla karşınızdayım. Allah korusun, bugün için son anons. Evet, peki devam edelim. Malum yaz dönemi. Ben de bu hafta sonu şöyle küçük bir kaçamak yapıp güneye sahillere doğru uzanmayı düşünüyorum. Biz 5 sene önce eşimle Bodrum'a taşındık. Artık güneye gittiğimizde gittikçe daha güneye gitmeye çalışıyoruz. Daha ne kadar güneye gideceğiz bilmiyorum. Bir gün Antarktika'dan mesaj yazarım size büyük ihtimalle. Mecburen en hızlı ulaşım neyse onu seçiyoruz. Çünkü zaman sınırlı. Uçağa biniyoruz. Geçenlerde yine böyle bir uçuş için check-in yaparken beyefendi size daha geniş bir alan ayarladık. Uçağın orta kısmında rahat rahat oturursunuz dediler. Beni o acil çıkış kapısının olduğu yere atmış. Şimdi o koltukta oturmak bacak uzatıp keyif yapmaktan ibaret değil arkadaşlar. Onu da bildiğiniz üzere askeri sorumluluk yükleniyor üzerinize. Uçak havalanmadan önce kabin görevlisi geldi, gözümün içine bakıyor. Olası bir acil durumda bu kapıyı ilk sizin açmanız gerekiyor. Kuralları biliyorsunuz değil mi? Ben dedim ki adama, kaptan buraya bak, bu uçakta maaşlı çalışan biri gibi görünüyor muyum size? Siz misiniz, ben miyim? Şimdi hostes kendisine kaptan dediğim için bir hoşuna gitti, yalan söylemeyeyim. Ya bilete dünyanın parasını ödedim. Ekonomi sınıfında VIP hizmet beklerken bana tahliye koordinatörlüğü mü yaptırıyorsunuz? Ben hayatta o kapıya dokunmam. Bir şey olursa sen gelip hallet. Yani ben sadece iki parmak bacak mesafesi istedim. Uçağın gizli kahramanı olup Marvel evrenine katılmak falan gibi bir niyetim yok. Pilota da söyleyeyim, uçağı düzgün sürsün, bunu yapmak zorunda kalmayayım. Son zamanlarda hayatım iyice karmaşık bir hal aldı. Evet, evliyim, üçüncü evliyim. Benim doğamda, fıtratımda böyle evlenip yuva kuracak bir tip yok. Ben dünyaya tek tabanca gelmişim. Benim doğal habitatım yalnızlık arkadaşlar, öyle. Ama ne hikmetse kendi doğama sürekli isyan edip o konforlu alandan çıkıp gidip evleniyorum, gidip evleniyorum. Üstelik bir de çocuk sahibi de oldum zamanında. Ve son evliliğimde kendime bazen belgesellerdeki kafese kapatılmış vahşi hayvanlar gibi hissediyorum, biliyor musun? Gerçekten hani parmaklıklar ardında nasıl depresif dolanır ya, ben de o moddayım. Ama benimki aslında bir evlilik değil. Biliyorsunuz biraz ya, şu açıdan da bak, akademik bir çalışma gibi bakabiliriz arkadaşlar. Ha, evet. Yani bence ben topluma hizmet ediyorum. Sosyolojik ve antropolojik bir deney gibi düşünün. İnsan sınırlarını ne kadar zorlayabilir? Evlilik kurumu içinde ne kadar süre uslu bir çocuk gibi davranabilir, durabilir, bunu test ediyor. Eğer biraz yaramazlık yaparsam, aman canım adamın içinde hala büyümeyen bir çocuk var deyip idare ederler mi? Hiç zannetmiyorum. Hatta bu akşam yayından hemen sonra lüks bir otelde düzenlenecek büyük bir düğün davetine gidiyorum arkadaşlar. Bedava yemek var diye. Evet. Sahneye çıkıp şarkı söylememi isteyeceklerdir, çok iyi bir şarkı olduğum için. Kim evleniyor derseniz inanın ben de tanımıyorum. Ama büyük ihtimalle salona girmek üzereler şu saatlerde. Kalpleri küt küt atıyor. Dünyanın en mutlu ve heyecanlı şeyine adım attıklarını sanıyorlar. 2 ay geçtikten sonra aman Allah'ım, biz ne yaptık? Bu borçlar nasıl ödenecek hissiyatı? İki masum insan. Ben çok düğün şarkıcılığı yaptım. Düğün şarkıcılığı yapmak gerçekten çok acayip bir kafa. İnsanların hayatlarındaki o en kusursuz olması gereken gecenin tam merkezinde yer alıyorsunuz. Hata yapma lüksü sıfır. Düşün, tam çift sahneye çıkmış, romantik danslarını ederken siz heyecandan şarkının sözlerini unutursanız, saçmalamaya başlarsanız bütün gece rezil oluyor. Pekala, programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Kulaklarınıza, yüreğinize sağlık. Mikrofon başından bu kadar. Bay bay. Yarın yine aynı saatte burada görüşmek üzere. Kral Pop Radyo'dan ve benden hepinize iyi akşamlar, harika geceler ve tabii ki tadından yenmeyecek mutlu bir hayat. Kendinize çok iyi bakın. Bay.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulabilirsiniz.

aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek...

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha...

0: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Yalın Akşamüstü, 9 numara Manifest Toz Pembe, 8 numara Mebrure Değilim, 7 numara Sibel Can APO Kıyamam, 6 numara Blok 3 Sebebi Yar, 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün, 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba, 2 numara Hadise Ara Beni, 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma, 9 numara Manifest Daha İyi, 8 numara Crash Crash, 7 numara Hadise Ara Beni, 6 numara Blok 3 Poisy Çok Güzel Gülüyorsun, 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 4 numara Blok 3 Kırgınım, 3 numara Blok 3 Kayıp Kalp, 2 numara Manifest Toz Pembe, 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Sibel Can APO Kıyamam. 9 numara Blok 3 Kırgınım. 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 7 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 6 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 5 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 4 numara Manifest Toz Pembe. 3 numara Hadise Ara Beni. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hile.

dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.